0: Te bak bal. Verdiğim yok bileyim.
1: Já santa, guri. Te dou meu palo e tu enxuga as lágrimas.